0: başında diye. Uniam John Dimas, as the Yudi Johnny Urban FM, işte Trapic Bass.
1: Senin için the best, be best. Urban FM.